Jesus. Amuna. Atu. Ewo Jesus. Amuna. Adu. Ame Jesus. Amuna. Enene panya na enene sayo.